Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar.

0: mutlak padişah yegane ilah
1: elhamdülillah
2: dinim İslam'dır haktan ikramdır imanım tamdır elhamdülillah.

شو مات الحمد لله دينم İslam'dır halktan ikramdır imanım tamdır elhamdülillah dinim İslam'dır halktan ikramdır

rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle. Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın.

yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmeymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda evvada öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine ses

Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıla. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatma Zühre. Delilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım değişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı? Seni alemlere rahmet kılanı? Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şah.

olacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştum onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necoğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile, istendiğinde kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştınız.

kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbimden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik.

بالممنجة وصف إليم يا محمد من ساني بالممنجة وصف إليم بن زاد بكملا رساني مدح وصفını söyleyeyim diyersem gülü gülşansan gül gülşanlar hayran sana ay güneş başına döner hep eder seyran sana sen bir halk-ı ilahisen sen tek asla yoktu beşer Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Ne kadar sen vasf etsem, kalemim hakkında çaşar. Gerçek aşık der ki, gerçek aşık der ki sana özüm, evladım, kurbanım. Ben seni vasf edebilmem, affet kusurum, sultanım. Ben seni vasf edebilmem.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Atacağım tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim. Ecel ol sana baş eğmeyeceğim. Ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim. Ecel ol sana baş eğmeyeceğim. Ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz durgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

Yalan mı söyledin göz göre göre? Ne zaman dolacak verdiğin süre? Gönülden gördüğüm takvime göre aldığım her nefes bir gün sayılır. Aldığım her nefes bir yıl sayılır.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Türkmen FM'den sevgilerle değerli dostlarımız, yayınımız Türk sanat müziğiyle devam ediyor.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

olsan yanmayacağım. Bin yemine sende kanmayacağım. Seni hiç bir zaman anmayacağım.

tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim, ecel ol sana baş eğmeyeceğim ve senden başka da sevmeyeceğim.

0: senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi, tövbeler tövbesi, tövbeler tövbesi.
1: Türkmen FM'den sevgilerle değerli dostlarımız, yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: gözler kör olsun. Bakan gözler kör olsun.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.